Hobbit. Musiki Smaz. İsmodu Yoda. Koçiz Brolo'dan. Datoviz. Kalk Hobbit Kızaz. Memodu Yodi Datan Siyoda. Miwabi Cevdi. Tanat Pikro Hodi. Pikro Di Şenze. Pikro Di Çoenze. Datan Uyitzelad. Dayıtko Zantar. Şenze Pikri Hom.